Ukrayna yırsan oğlay benden söz haber alıp yıkıp ölkeleri talayan bana. Alaylar ey dağdı bey ordular pazar leş leşin üstüne kalıyor.

Ay başına gülüşü başına ciğerini çal çarpaz dağlıyam benim. Dizim ey başına gülüşü başına.